0: 199元，20大袋，20大袋199元，水分含量低，更加实惠。抓紧时间拨打400电话，或者微信扫描二维码抢购吧。驴肉腊肠，您收到货都是烤熟的，打开直接就能吃，切一切既是下饭菜又是下酒菜。如果你喜欢吃软骨的，可以蒸一蒸，色香味俱全，还可以炒个菜，怎么吃都好吃。今天下单享受半价优惠，同时再免费送您10袋，199元，您到手整整20大袋。抓紧时间拨打400电话，或者微信扫描二维码抢购吧。
1: 绿洲沃土滋养丰收希望，每一颗粮食都饱含自然的馈赠，严守粮食品质标准，守护百姓舌尖上的安全，普及全谷物健康饮食，提倡科学适度加工，让每一餐更加营养，更加健康，珍惜每一寸粮源，践行节粮减损，守护粮油品质，稳稳筑牢大美新疆粮食安全防线。
2: 漂亮不啦？吃点羊肉夹。
3: 这是用马的尾巴毛做的。
2: On kolumuzda kemalcim istemez, çöp kolumuzda perni basemez.
3: 我也要试试，我也要试试。
2: Hey balam, aldırmay, onun da süksek bombaydı, aşkısı dost. Aşkısı mında maslaştık o vakti, çıraylık avazı çıkıdı.
3: Çöğün ayı bu fındığı bu şeyin, bu rakin diyor, ben çöğün da ya, bana.

0: 漂亮不啦？起来让你讲。
1: 这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz, çöp kolumuzda perni basınmaz.
1: 我也要试试，我也要试试。
0: Hey balam, aldırmay, onun da süksük bombaydı, başkası dost. Aşkısımın da maslaştık o vakti, çıraylık avazı çıkıdı.
1: Çöyün哪一部分都不行，不然请就变成大哑巴了。
0: 你的好朋友来了。